taktik çekince havayı, şıbak yedince kaşayı, hori binince ve dünyayı, İsa sevran betenayı. Haver delal, haver delal, tasa sipi, ava zelal, tet go buko, mid go halal. Tak tek çekin, jihawayı.